0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli, Derdimandiki, Derdimanduli. Rats kartulia, Derdimandulia.
0: Radio Derdimandis ekskluzivi.

0: Ha, daha öyle.
1: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
0: Sopalio itsentro kakhetu. Şen çemu mamuletu.

0: Radyo Dördimendis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli.